0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este Radyo Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
8: Zboru wa Glas otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
10: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antenel kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinlap bilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: İdaatü Sautu Türkiye
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye
9: Esta es La Voz de Türkiye
10: Слушайте emisiyata na bulgarski jezik na Radio Glasat na Türkiye
11: Yuflet Zari i Türkiye
12: Çeli şi Tuarçi Çişin Bongo Dientay
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سو
18: ایچ رادیو وچا ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
1: ایفیرده ترکیه اوازه
3: گیت بیه

0: Gutenberg şekerine ardın çıkıptır. Aytmatov'un in esasi eserlerinin aratına Cemile, Eni Toprak, Hoşkal Gülsari, Ak Gemi, Eni Möcön Düşleri, Gün Vardır Asra Dengdir yali kitapları öne saylanıyor. Cemile sögüğünü ve şahsi erkinliği, Eni Toprak Uruş'un adam durmuşundaki uyrançılıklı tətirini, Hoşkal Gülsari adamla atın aratınakı bağlanışı, Ak Gemi çağlar dünyasının nədikliğini, Eni Möcön Düşleri tibiyatla adamın aratınakı dartkınlığı, Gün vardır asra dengdir olsa, devruvap dünya bilen dep de tur kımmatlıklarının aratnaqi qapma qarşılığı güyşi çeperçilik bilen işler. Bu eserler Aytmatov'un mumu adamla temalarına yeten edebi güycün aydın görkü der. Çingiz Aytmatov'un gurrun vermek dünyasına adamla daşkı uğruşavun aratına söz bilen derle Haat çoğur duyuduşluk bilen kurulun bağlanışık vardır. Onun titirlerine tibiyat dünya bir arka plan bulmaktan çıkıp, vakaların uğrunu ketketleyen canlı bir kuralı uğurlayar. Bu elinde adam hem çeklendirilen hem de tesiri ve bağlılık hükmününe yer alıyor. Öz bağlılığını korumaya çalışıyor ka, sol ruhatın özünü değiştiği olan ulgumi ile izledeli bir dengarınlık gözlüğünüdür. Zaman molta gönçülük gönçü gitmeyar. Dürlü dövürler ve qatdaqlar bir-birine qarışıp eserin içine utkoşuyor ve adamın siyahatını nəbirli, yönü irdirliği olan bir akımın içine salıyor. Aytmatov'un tetirlerine öngü saylanan ingüşü tarzkınlıklardan biri, ütgen durmuş şartlarının dəb desur kımmatlıklarının qarışma qarışı gelmektir. Qahramanlar köpönç bu iki uğrun aratına utorunuklu bir saylan edip bilmeyeler. Bu olsa onları içki soru cevapların yerine düşürüyor. Yazıcı, adamı, kimsiz ve bağlı kökmününe değerle hem doğru hem de yalnız taraflarıyla ele alıyor. Bu çemileşme onun kahramanlarını abstrakt şahsiyetlerden çıkarıp, hakiki durmuş yakın bir çınlığa götürüyor. Çingiz Aytmatov'un Cemile adlı eserine sevgi en duru ve en erkin görünüşüne peyda oluyor. Emma bu hikaye dine bir duyuduşluk birleşmektelerle sol ruhatın özünü şahsiyetin öz yolunu saylamak batılığını dımışlık bilen gurum veren eserdir. Eni toprakta olsa Uruş'un uyrançılıklı tesiri bir enanın durnuklu bilen birlikte ele anlayar. Frontun daşınına alan durmuşların içine sinen bu ulu kopkun insanın en çoğur karşılığını ve umumi vicdanını aydınlaştırıyor. Eni Möcön Düşleri eseri tibiyat Adamın isteğine göre dolandırıyan meydançatlarla öz kanunları olan karası ve bağlı hükmününe karşı imza çıkıyor. Adamın katışma olsa köpünç bu denge aramlığı tartırıyan neticelere geldiyor. Gün vardır asra dengdir eteri olsa mifolog kurumlarla herkese zaman dünyasının teknolog yüzünü iyisi yerine getirip zamanın hareketlerini buluşturuyor ve adamı esası sorularla yıka koyuyor. Ne mani korduk? Ne mani itirdik, nira tarap bariyarız. Çingiz Aytmatov'un dili yönü köy görüntü de güyüşü bir içki ritmi özünü cemliyar. Davaralı görüntülükten daşta durup, gönü insana kaltaşayan beyanı kuruyar. Bu yönü köy giyin ve açık tibiyat şekillendirmeler bilen birleşenle eserlere çungur mani kattığını getiriyar. Her bir sözdem okuyucuyeni öz içki dünyasına tarap çekken çağrışa uğurluyar. Onun eserlerine kaygı ve kutsu yığıgıdan yer alta da bu yağday karankı bir umuysuzluğa uğurlmayar. Yiğitler şolurvatın özünü tədən pikirlenmeğin ve tədən yatlamağın başlangıcıdır. Dımışlık bozu onun eserlerine boşluk derle adamın öz sesilin yüzü yüz olayan meydansatına uğurluyar. Aytmatov bu ayrıtıyla olan dinor edebiyatçıdan eğitim adamı öz üçki hasaplaşana çağırayan akıllardır. İri illeser Türkiye dünyasının medeni mirası adlı gepleşimizin bu sahne şu yerde cinleyerek. Emma Sehra'nın şemali intiğim kulağımıza pışırdamağını devam ettiler. Tiyaya kevr sesler vardır, olur dinor eştilmez. Adamın yüreğini kökürür.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Gadırıldın neyciler. Gepleşimizin şuğun kısanına Zeki Velidi Togan ılmın ve qarasılığın uğruna geçen ömür muğduğuna sehbet etmekçi. Halkara katnışıkları öğrenci alım Doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boyunca sıyınanı dikkatine de yetiriyaz. Ahmet Zeki Velidi Togan tarihi dine bir tozonlu tekçelerde öğrenen alım derli. Ol hut şol tarihin canlı, çılışırımlı akımına tesir yetiren, bir eline kılıç, bir eline kalem götüren büyük şahsiyetti. 1890 yılla Başkırdistan'ın soğuk kış günlerinin birine başlayan ömür yolu dine bir tercüme hal del eysem bir halkın dargan tarihi hakikatini kaytadan dikeltmek uğrunnakı görüştür. Ol geçmişin elinden tutup onu şu güne getiriyen ve geleceğe amanat eden intelektual köprü olu. Onun ömrü ilmi karşılığın nehilli dörödülüyen nığını görküzüyen zamana karşı duran misallardan doludur. Togan'ın ılmı dünyadaki en ulu öğürlüşüklerinin biri Sibir'den Orta Yer Denizine, Vengriya'dan Hıtay Divarına çenli yayrap gidiyen dürlü halkiyetleri ilkinci gedek ılmı meydanına Türk dünyasının tarihi adı bilen cemlemektir. Katanif ve Bartaltiyalı beyik alımlar bilen bolan pikir alışmaları onun garayışını tevitleyin tarihçilerden çıkarıp dünya derecesindeki ılmı sinteze uğrayar. Bu dargan bölökleri umumu tarihi düşüncede birleştiren akıl binyadıdır. Zeki Velidi Togan, Türk dünyasının tarihi düşüncesini halkara ılmı edebiyatına ilkinci olup girden alımdır. Hut onun tağallası bilen biz bu geografik giyinişliğin tarihini ılmı esasda ara alıp maslahatlaşmağa şert tapyaz. Ol beyik alımın dörüdün dol mesferli ılmı öğrülüşüdür. Togan'ın ömrü hareket bilen ılmı takiklığın eriş argaç olan seyrek epiki nuskolarının biridir. Başkırdistan'ın karasılığı uğruna Rus güyüşlerine karşı güreş alıp bariyarka at düşüp kervan saraylardaki medreselerdaki ya da konumçuluklardaki tarihi yazgıları göçürmeğe sinişerdi. Rus yolbaşçıları bilen diplomatik gepleşiklerde oturunu da Zeviş meydanına görüşe yolbaşçılık edenine de onun şahsiyetini keskitlen esası ayrıtınlık hakikati gözlemek kolli. Alim olmak onun için rahatlık genişliği del Zeviş meydanına da terk edilmecek namus meseledi. Togan'ın çungur ılmı binyadı ılmiyet katlığından gelen maşgalasının berk esaslarına dayanyardı. Pars dilini ecesinden, Arap dilini olsa kakasından hem daisinden öğrenip entek çağalığına ilkinci şeşmelere yüzlenmek okuyuna kazandı. Ol İstanbul Üniversitesi'ndeki muallimçilik vazifesine geçeninle taliplerine beren ilkinci sapağı bir talep hükmünü ilan etti. Sapağı dünya dillerindeki çeşmeleri götürüp geliyordu. Ulu Türk dünyası kartasını tahta asyardı ve meşhur şertini beyan ediyordu. İlki yedi dil, son tarih. Tarihçinin ilkinci çeşmelere üyedinin göz yetirmelidiğini öne süren Togan'ın hükman bilmeli hasap eden dilleri şulurdu. İngiliz dili, Fransız dili, Nemes dili, Hıtay dili, Rus dili, Arap dili ve Pars dili. Togan nehilli kıyınçılık olsa da

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwun kysanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotolkundan TRT.net.tr salgysyndan internet arkaly, çanak antenna arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

0: Uyuşturucu toptun bir müçesi Nurliza Nazarbayeva Cumanovna bularga toktoldu.
1: Salamastar urmattu mekendeşlerim. Sizlerge Türkçe memleketinden sağım jolduyum. Türkçe memleketinde Kırgız cerdeşler, Kırgız'dan nukura saltı bolgun herkese uyuşturup, Issyk Köl oblastının turgundarı

0: Көлбашы райондагы Ак Калпак маданият жана билим берүү коомунун төрагасы Мошал Күбөн буларды айтты.
1: May ayın başlarında Ankara'da yaşayan köldük tuğgandar bizge kayrılıp bizden komduğuz bolgon Gölbaşı Kırgızları Akkalpak Madaniyat jana Bilim Berüü komduğuzga kayrılıp biz Ankara'da yaşayan köldük Kırgızlar bolup bir kadimki saltıbız ırkeseni uyuşturalı dep düşünebiz. Şu gazilerden komduğunlardan bir jardamı tiyeve de bizge kayrıldı ile. Anan emne jardam kerek desek bizge gana zal kerek. Anan kintigi bizde Kırgız uyu yok. Tigizlerin içinde Kırgız uydun keregesini tündüğünü koyup Kırgız uydun casabasını kılışırız gerek diyene kayrıldılar. Biz de kolumuzdan gelgenince Gölbaşı'nda yazılan Türkiye'li Kırgızlar olup yardımlaşıp yardım verdik. Zaldı da bizim Meğer Yavuz'dan Beker alıp verdik. Yanan da bizim kolumuzda olgun bozu yüzde parıp tigi kerege tündüğün degende tigip zaldı casap Kırgızstan'da köldük tuğgandarımızda yardım verdik.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'a Ankara. Bugün Düşenbi, Miladi 2026 yıl, Cülay ayının 6.sı, 1405. Koyaş yıl Saratan ayının 15.sı. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilindeki iştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7.30 arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8.20

0: ile 9 arası da. Gürün uçak bilen ise saat 4 ile 4 yarım arası da kıskı tolkun 25 metr. 11.765 kilometre sorkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geliştirişlerimiz merhamet ve yakışılıklının hikayesi lavhası vaktimiz kolganda musiki dasturu bilen yarım saat boyunca devam etadı. Olup boruçu men Abdurrahim Masumi.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџам кара радио садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерши радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
0: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
3: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
1: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: İni Adala Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboruva glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye ovoz radio.
24: It Türkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

da bu topraklarının en asıl yüzünü hayriye taşkilatlarımızını ve bu taşkilatlarını bor kılgan uşa büyük ruhunu gaplaşamız. Ötmüş mirasını bugünün imkaniyatları bilen uygunlaştırıp gelecek umidi de aylantıramız. Bir kulunun hikayesi, yani merhamet ve yakşirlikinin hikayesi ge hoş gelipsiz. Tamirlar daştalarının ortak dastarxonu ve imece. Tarih kitapları umuman uruşlarının gavgosunu, fathlarının ko'rkamligini yozadi. Lekin asli mucize sessiz tinchlikning onlarini qanday qilib bir-birimiz bilan bo'lishganimizdir. Hikoyamiz juda qadim zamonlarda O'rta Osiyoning qattiq shamollarida boshlanadi. Hanuz o'tiroq hayotga o'tilmasdan oldin dashning qoq o'rtasida turklarning hayot falsafasini yagona bir so'z xulosalab berar edi. Imaja. Bu so'z faqat birga ish qilish degani emas, balki bir birovning kamchilik va kamkosini o'z kamchiligi deb bilmoqdir. Hayotda qolishning yagona yo'li biz bo'lishdan o'tgan o'sha kunlarda tug'ildi. Imaja. Bir uning uyi yiqildimi, butun dasht yig'ilib, oftob botguncha o'sha chodirni qaytadan tiklar edi. Bu faqat bir yordam emas, balki tirik qolish kelishuvi edi. Hech kim ortda qoldirilmas edi. Chunki bilar edilarki, agar bir kishi kamaysa, dasht kuchsizlashadi, butunlik buzilar edi. Anatoliyaga kelganimizda bu ruh ohillik, javon mardlik nizomi bilan silkinmas bir nazm va disiplinga aylandi. Ohillik faqat kasabakorlarning hamkorlik tashkiloti emas, balki bir hayot maktabi edi. Bu nizomda asnof faqat mol sotuvchi bir savdogar emas, balki qo'shnisi hanuz savdo qilmaganida o'z mushtarisini unga yuboruvchi bir darvish sifatli inson edi. Shuni bir o'ylab ko'ring. Bugunning rahmsiz raqobat dunyosida raqibining yaxshiligini o'z foydasidan ustun qo'yajak qancha inson va qancha tushuncha qoldi. Mana biz bugun faxr bilan tilga oladigan ulkan xayriya tashkilotlarimizning ta'dobi o'sha silkanmas va to'g'ri odob axloq ustiga qurilgan. Vaqf madaniyati yaxshilikning qonunlashishi. Vaqt o'tdi va bu ruh Osmonli davrida ulkan bir vaqf madaniyatiga aylandi. Dunyo tarixi ko'rgan eng buyuk madaniy jamiyat bilan ro'paramiz. Vaqf demoq mulkiyatni shaxsiylashtirish cheklaridan chiqarib, omaning xizmatiga topshirish demoqdir. Ya'ni mening bo'lgan narsani bizniki qilish va uni abadiyatga muhrlashtirishdir. 16. asrda Istanbulga kelgan bir chet tillik sayyoh hayrat bilan shunday yozib qoldirgan. Bu joyda bir insonning puli bo'lmasa ham och qolmaydi, ko'chada yotmaydi. Chunki har bir bujoqda bir vaqf eshigi bor. Eski shahar qurilishlariga qaraganimizda bu ruhni me'morchilikda ko'rishimiz mumkin. Bir mahalla qurilayotganida oldin ibodatxona, keyin esa mehmonxona, oshxona, maktab va shifoxona qurilar edi. Bularning barchasi davlat budjetidan oldin madaniy iroda tomonidan qurilgan vaqflar orqali saqlanar edi. Insonlar vaqf bo'lgan uyda tug'ilar, vaqf kitobxonalarida ta'lim olar va natijada bir vaqf yerda orom topar edi. Yordam hayotning bir porchasi emas, balki xuddi hayotning o'zi edi. Bu madaniyat shunchalik nuqtadon va ichkiriroq ediki, faqat insonni emas, balki nafas oluvchi har qanday mavjudotni amonat deb bildi. 1889 yilda Bursa shahrida qurilgan g'urabaxonai Laklakon dunyoning birinchi hayvonlar kasalxonasi nima uchun? Ko'chish yo'lida qanoti singan laklaklar qishning sovug'ida shaharga tushgan och hayvonlar amonat ko'rilgani uchun. Bu vaziyat tabiatning bir iste'mol narsasi emas,
balki

0: o FEC é 5 ou 6. Na Turquia e na Europa, pode também sintonizar o satélite Hotbird nos 13 graus E, através da TRT Belgacel, com a frequência 12.015 MHz, na polarização horizontal e com symbol ratio de 27.500. O FEC é 3 ou 4. Na Turquia e na Ásia Central, sintoniza o satélite Turksat 4A nos 42 graus E, através do pacote digital oriental da TRT, com a frequência de 11.096 MHz e com symbol ratio de 30.000. O FEC é 5 ou 6. Nos Estados Unidos da América e Canadá, sintoniza o satélite Galaxy 19 nos 263 graus E, através da TRT Turk, com a frequência de 11.960 MHz, na polarização vertical e com symbol ratio de 22.500. O FEC é 3 ou 4. Também poderá ouvir a emissão em onda curta na região da América do Sul, nos 41 metros e na frequência 7.280 kHz, entre as 4 e as 5 horas da Turquia. Agora iremos transmitir as notícias e a programação do dia. Obrigada por nos estar a acompanhar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedai Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه داین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
15: Edo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Muriye Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
13: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: It Türkiye Hangya Radyoya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşün vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.

hatta yolu olan Likya yoluna davet edirik. Likya yolu Fethiye, Kaş, Kalkan kimi turizm merkezlerini, Patara, Olimpos denizin dibindeki Apryal ve birçok diğer ehemmiyetli kadim şehirleri görebileceğiniz benzersiz bir yoldur. Tabiatla tarihin iç içe olduğu kadim marşruttan ilham götüren bu 550 kilometrelik marşrutta Likya medeniyetinin mühteşemliğine şahit olabilirsiniz. Aziz dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Anadolu'nun ilklerinde Likya Birliği'nin paytaxtlarından biri, dəfələrlə külləri üzerinde yeniden ucalmağı başaran antik Xantos şehri ve onun kederli hikayesi, dünyanın dini merkezi olan qədim Leton şehri ve mifolojiye esaslanan maraqlı quruluş hikayesinden danışdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Radyo Sadburi Türkiye Sıkma
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu
2: Ayç Radyo Voça Türkiye Говорит голос Türkiye
3: Эфирде Türkiye Ovası
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu
5: Ye Sıday Türkiye
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu
7: Edo İfonetis Türkiye
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuria Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este é Radio Voz da Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
15: It Türkiye Hangia Radio ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ve çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه رادیو دا.
13: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
14: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Gıvarit Gulas Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este es Radyo Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
2: Zboru wa glas otna Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
3: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

medya forumunda ille 3 ilden yakınca 160 katnaşıcı var. 30'dan artık haber agentliği, 10 halk kuruluşu hem yakınca 60 medya uyuşması urnalgan forum 2 gün devam edecek. Türkiye Transport hem Askırma Ministri Abdurkadir Ural, hava meydanlarında Gınvar iyun şurunda toplam 111 milyon 960.564 yolcuğa hizmet kürsetiluğuna şu şaşırdı, İstanbul'daki iki hava meydanının 78 vilayetinin halk sanından dağın da kübrek yolcuna kabul etuğunu bildirdi. Tilga olingan oyda yo'lchi ham ekologik yoqdan shista havo maydonlarida o'shib tushgan ham o'shib ketgan o'shqish sonining ichki safarlarda 91987, xalqaro liniyalarda esa 84961 bo'lib yetkiruvchi Ural uli. Bu ravishda to'plam o'shqish harakatining aeroport ustidan o'shishlar bilan birga 221826 ga yetuvini eskertib o'tdi. Ural uli iyun oyida xizmat ko'rsatilgan harakat o'shqish harakatining 2025 yilning shoshuk oyiga qaraganda ichki safar harakatida 2.1% ortuğun belgile buzdu. Uralulu, yük hareketinin uzgan edi, ışkı liniyelerde 85.636 tonna, tışkı seferlerde 399.307 tonna bilen birge barlığı 484.943 tonna gajituğunda bildirdi. Türkiye'nin Cahiden Auto Federasyası'ndan yasalgan bildiruga kure, Başkala Madrid'dağı şurada Türk sportçısı Mete Gazoz, klasik Cahiden Auto'da ir atlar arasında finalde İtalya'yla Mauro Nespoli ben kıştın açtı. Gündaşın 6-0 ise büren jengen Türk sportçısı, Cahiden Auto Dünya Kubuğanın İspanya etabın çempiyon olarak tamamladı. Мақтарам тоңшасыз Түркия овасы доқындарында сыңғы хабарлар тұнадығыз.

Bek sıyrılı tınlavuşlarımız bu yuma dört manevi maraz em darisi baresinde habarlasamız.

Birinci bir maraz, ümitsizlik, Ali Bolgan. Sosu marazdım bir atı, yeistegen al Bolgan.

Navmaraz kaydeyken dep eger oylasak, bazı vakit insanlardın ümitlerini yoytup, küşlerini tavisip, kollarını er bir isten tartkan halleri bolsa, sosu maraz, yeis bolgan.

Navmaraz dünyalık işlerde bolgan kasında bazı vakit insandın manevi betine kelip yüreklerdü bilegen.

Ol marazdığın insanlardın, kalplerine kay zaman, kelgenini bilsek desek, em şarasının ne bolganın ürünüp so marazdan kutulgandı dilesek, so barede bir üykön alindin aytkanları, bizge tab şifa bolgan.

Ey arkadaş, hak yolunda emirlerdi etmeyen, yasaklardan kaçmagan, kulluğu emtagatını et almayı geri kalgan, evvel azaptan korkar. Men bundan son belli, kutulamam eş ottan de ümitini yoytar.

Sosu halde kudayga kaytal masa ol insan, şaytandın yardım uman, nefsi sonu aldatar. Sütübüne bir alge tüskön insandın esine, kuday em din akında, teriz, tömön em arık bir işaret ya oy kelse, onun gözünde sosu, üykön belgilev dey bolgan.

Ene bulay bir eki art artka oy kelse, işindeki köp arık şekleri em kosulsa, sosu Adem sonunda Allah'ka isyan etip iman tögörügünden çıkar.

Şu isyanım an ol insan, Müslümanlıktı taslap, şeytan betke kusular. Künellerin köp görüp, kutulgandan ümitini üze verip sonunda, İslam'dan şıkkan insanga, sosu alem, debaytkan.

Ene son day bir alge, tüsken bolsa bir insan, nav ayette eslesin. Ey Peygamber Muhammed Aleyhisselam, sen insanlarga dep ait. Ey kuneler men yoldan çıkıp, özü nefislerine zulmü etken kullarım, Allah'ın rahmetinden ümitinizi kesmeniz, muhakkak Allah sizdin neşe küneniz bolsa, berisini em keşirer, eşek bolmasın Allah, bek maramatlı bolganday, em keşürüşü bolgan.

Nav ayetteki sözlerden anlaşılan bir mane, Allah küne işleyen kaysı kulu bolsa bolsun, eğer özüne bir ortak kosmosa er bir insan, neşe künasi bolsa da, berisini ol kuday, eş taslamay keşirgen, künasini köp körüp kaytalmay kalgan kulga, ol ayetten Rab Allah, üykön süyünşük bergen.

Nav sebepten kim bolsa, künesi neşe bolsa, tevbe etip ol Rabka, kaytkanı en tuğra, em tisli yol bolgam.

Başka marazlar neyken, darileri embarmayken, kelyekuma ait oldu, nasip etsin, hakkuday. Sağlık bankalınız.

Yaşayacaksın. Bensiz mutluysan tamam, bırak öyle kalsın. Susamadığım şeyler yazdım, bağırsam duymayacaksın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Düşembe, miladi 2026 yıl Cülay ayının 13'sü, 1405. Koyaş yıl Saraton ayının 22'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da Gören uçakta bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kıska tolkun 25 metr 11.765 kilo sarı kalı tünyaşınız mümkün. Olup boru çömeyen Abdurrahim Masumi.

0: на Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye Hangi Radyo'ya?
3: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: La Voix des Racines.

0: Jumapili katika mgahawa wa Rong Bia na Rap Drao ulioko wilaya ya Chatuchak. Waziri mkuu wa Thailand amesema kuwa miili 30 imepatikana huku majeruhi wengine wakipelekwa hospitalini kwa matibabu. Mashahidi wamesema kuwa moshi ulianza kutoka kwenye kisanduku cha umeme karibu na jukwaa, ukafuatwa na kukatika kwa umeme na mlipuko. Wengi wa waathiriwa walikimbilia vyooni ambako hakukuwa na njia ya kutokea, huku moshi mzito ukisambaa kwa kasi kabla zimamoto kufanikiwa kuudhibiti moto huo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Чели се Турски чешен во подијан тај.
15: Инја Анкара, Радио Садаје Турција.
16: Да, да Турција ранг радио да.
17: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
18: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
0: Ayç Radyo Voça Türkiye.
7: Говорит голос Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
15: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
10: Evo İfonetis Türkiye.
18: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
14: It Türkiye Hangya Radio ya.
18: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radyo Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboru wa Glas Okna Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
21: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
22: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ovdje Radio Glas Turkije.
1: Gidarebi Amuriyet Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa Glas otna Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
8: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.